Vatan, Mirzo Tursunzoda, Bahor keldi. Yana bir yil o'tgan, umrim ko'z o'ngimda jonlandi tag'in. Safarda o'tsa-da umrimning yarmi etirnoqday edim vatanga yaqin. Vatan, toza havo, hur nafasingni, ummonlar ortida sezdim har qadam. Daryolaring berib turardi sado, dengizlar, to'fonlar to'sib tursa ham. Har lahza bag'ringa qaytgan chog'imda butunlay mehrimni sochardim dildan. Osmoningda uchdim, tuprog'ing quchdim, duolaring, qo'shiq, kuylaring bilan. Garchan sayyoh bo'lib yor diyorimni goh olisda turib aylaganman yod. Har yer dunyoning har burchida edim. Vatan bilan birga, vatan bilan shod. Vatan bilan shod.

Vatan, Mirza Tursunzoda. Bahor keldi. Yana bir yil o'tgan, umrim ko'z o'ngimda jonlandi tag'in. Safarda o'tsa-da umrimning yarmi etir noqtay etib vatanga yaqin. Vatan, toza havo, hur nafasingni ummonlar ortida sezdim har qadam. Daryolaring berib turardi sado, dengizlar, to'fonlar to'sib tursa ham. Har lahza bag'ringga qaytgan chog'imda butunlay mehrimni sochardim dildan. Osmoningda uchdim, tuprog'ing quchdim, duolaring, qo'shiq, kuylaring bilan. Garchan sayyoh bo'lib yor diyorimni goh olisda turib aylakanman yod. Har yer dunyoning har burchida edim. Vatan bilan birga, vatan bilan shod. Vatan bilan shod.

vatanim bor, muhiddin farhat. Baxtni kuylar bo'lsam, so'zlarim yorug'. Gullagan bahorim bo'lmas xor uzor, boshim baland, toli iqbol basmida yashnagan qalbim bor, xur chamanim bor. Mudom qaynab turar ilhom bulog'i, tong mehri shom yegan oy bo'lganda yor. Mamnunman ayyomning chon shuhratidan, dilimda murodim va maqsadim bor. Mehnatim rohati bo'ldi muyassar, yer ko'kni yoritar dildagi anvor. Baxtning o'shal nurli koshonasida yog'dunga burkangan jonu tanim bor. Hayotda qo'rqmasdan tashlayman qadam. Qayga bormay qolmas qudratim nochor. G'ayrat tark etmaydi meni hech qachon. Shijoat yog'ilgan sog' badanim bor. Istiqbol tongining shamoli esar. Iqbolning xush atri taralar takror. Qo'shig'i yangraydi farovon elning. G'olibonni boqqan dashtamanim bor. Kelajakning nurli yo'llari uzra maqsadim durlari terilgan qator. Keyingi avlodga faxr bilan men aytaman. Vatan bor, hur vatanım bor.

0: Milliy birlikning ahamiyati va unga erishishdagi jonbozliklar xususida Tojikiston Milliy fanlar akademiyasining Osiyo va Yevropa davlatlari masalalarini o'rganish instituti katta ilmiy xodimi Zubaydillo Davlatov shunday deydi.
1: برای رشد همه اصلاحاتهای زندگی، خواجگی خلق و اقتصادیات شرط اولین صلح و وحدت و آسایشتگی و ثبات است.
2: خلق خواجگی برچه ساحلار ترقیاتنین اساسی عامله تنشلیگ و برقرارلیک در. هیچ بر دولت ده ملی برلیک، تنشلیگ و سیاسی برقرارلیک بولمسه رواجلنمیده. وطن و دولت خروش الف بیسیدن ایلک حرف هم تنشلیگ در. شونین اوچون ham har bir davlat va jamiyat taraqqiyoti milliy birlik, tinchlik va osoyishtalikka uzviy bog'liqdir. Albatta, milliy birlikka erishish ana shu xalq va uning fidoi farzandlarining tinimsiz zahmat va mehnati samarasidir. Shu boisdan mana shu vatanni sevish kerak, unga sadoqat bilan xizmat qilish lozim. Bizning shoiru yozuvchilarimiz o'tkir qalami bilan yaratilgan vatanparvarlik ruhidagi badiiy adabiyot namunalari bois bugun yoshlarimiz millatparvar, vatansevar va millat peshvosiga munosib izdoshlar bo'lib kamol topmoqda. Millat peshvosining tinchlik sevarlik siyosati tufayli Tojikistonda tinchlik o'rnatildi va bu tinchlik modeli Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof etilib, barcha a'zo davlatlarga nizolarni hal qilish uchun ushbu model tavsiya qilindi va bugun bu model dunyo hamjamiyati tomonidan o'rganilmoqda. U Emomali Rahmonning tinchlik yaratish maktabi deb yuritiladi. Tojikiston bugun xalqaro maydonda tinchlikparvar, mustaqil, huquqiy va dunyoviy davlat sifatida o'z o'rniga ega. Tinchlik va milliy birlik bitimining imzolanishi bilan yaratuvchanlik davrining yangi bosqichi boshlandi. Tarixdan ma'lumki, tojik xalqi qadimdan Sherak, Devashtich, Spitamen, Temurmalik davridan tortib Ismoil Somoniy hukmronligi zamonlarida ham tinchligi osoyishtalik, o'zaro tushunish va birlik tarafdori bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tojiklar tinchlik o'rnatish tajribasini e'tirof etganligi xalqimizning azaliy tinchlikparvarligi dan dalolat beradi. Tojikiston Milliy universiteti professori, huquqshunoslik fanlari doktori Xayrullo Mirzamonzoda bu borada shunday deydi.
1: Albatta,
2: yosh Tojikiston mustaqillik va rivojlanish sari ilk qadamlarini tashladi. Davlat rahbari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida mamlakatni obodonlashtirish ulkan bunyodkorliklar sari dadil qadam tashlandi. Albatta, sharafli Tojikiston xalqi millat peshvosi atrofida birlashdi. Yaratuvchanlik maqsad va niyatlarni amalga oshirishda birgalikda harakat qildi. Qisqa muddat ichida Tojikiston, xususan poytaxt Dushanbe shahri, barcha shahru nohiyalar markazlari chiroy ochdi. Bugun yurtimizga tashrif buyuradigan har bir xorijiy sayyoh mamlakatdagi obodonchiliklar, xalqimizning sadoqatli mehnati va ezgu niyatlaridan ogoh bo'ladi. Shu boisdan ham so'nggi statistika ma'lumotlariga ko'ra sayyohlar oqimi bir necha marta oshgan. Turistlar dunyoning barcha mamlakatlari, Yevropa, Amerika, Afrika yo Avstraliya va boshqa qit'alaridan ham tashrif buyurishmoqda. Tinchlik va milliy birlik mamlakat iqtisodiyotining barcha yo'nalishlari, xususan iqtisodiyot, ijtimoiyot va madaniyat sohalarida ulkan yutuqlarning qo'lga kiritilishiga zamina yaratdi. E'tibor bersangiz, qaysi sohaga qaramang, milliy birlik shukronasi sharofati bilan muvaffaqiyatga erishgan. Mamlakat poytaxtdan boshlab har bir shahru nohiyalar markazlaridagi hashamatli va muhtasham bog'lar so'zimizning isbotidir. Bularning barchasi yurtimizdagi tinchlik, birlik va osoyishtalikning samarasidir. Buni har birimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Qarang, respublika iqtisodiyoti qanchalik olg'a siljidi. Agar mustaqillikning ilk yillaridagi davlat budjeti ko'rsatkichlarini bugungi davlat budjeti bilan solishtiradigan bo'lsak, katta farqni ko'rishimiz mumkin. Albatta, ular ularning barchasi millat peshvosi tomonidan mamlakatni yanada obodonlashtirish, rivojlantirish hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. Turli maqsadlarga qaratilgan ma'muriy, ijtimoiy, xususiy bino va inshootlarning qurilishi bularning barchasi milliy birlikning samarasidir.
3: Xususiyati ta'minoti farhangi do'sta, ijtimoiy do'sta, binohoi ma'muriy, hami in shahodat va samarai mas vahdati milliy ast.
0: Aziz radio tinglovchilarimiz, bu Milliy Birlik bayramining 29 yillik tantanasiga bag'ishlangan Milliy Birlik baxtu saodatli hayot omili nomli bayram dasturimiz edi. Uni Kamina Zuhriddin Umarov tayyorlab, e'tiboringizga havola etdi. Hamisha qalb osoyishtaligi bilan bizga hamrohlik qiling va to'lqinlarimizning eng qadrli tinglovchisi bo'ling.